0: kiwa, tapi kiwa, dan bahaya iban kar kewepan. La la la la.
1: Tegi pirunu fan nitirunu payatuna. Chani ek de tunu mavata.
2: Eh, sadde? Baba karuga hai.